0: Zengit. Ülke haricine pul göçürmek hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşam.

0: Siz daxili kredit imkanı ilə Ulduz 63 63 www.deluxresidence.az.
1: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 ayda güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz

0: Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi.

0: premiumrezidence.az. Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Gəl baxışınla bahara qaytar, quşlar qayıtsın.
1: Artıq Astımin'in yeni mobil tətbiqiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Astıv, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynalxalq Radio. Hamısı bir tətbiqde, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Astıv mobil tətbiqini yükləyin.

0: Fakat Banko Baku ASC'ye mehsustur. Banko Baku 18.05.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nağmelerde.
2: Kimin ağrıyır canı? Bol çay içsin mercan.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Premium Residence. Sibris'te yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
4: Biri varmış,
5: biri yok.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.